0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilmeye teşkilatı.
1: Roger, do you have an updated work?